0: seni tanımam. Gözler pazar günü yapılacak Berlin ve Mecklenburg-Vorpommern seçimlerine çevrildi. Berlin'de yeni eyalet meclisi, Mecklenburg-Vorpommern'de ise yeni eyalet parlamentosu seçilecek. Seçim kampanyalarında yerel sorunların yanı sıra Merz hükümetinin politikaları da önemli bir yer tutuyor. Özellikle hayat pahalılığı, ekonomi, eğitim, iş piyasası ve konut konusu seçmenlerin gündeminde. Mecklenburg-Vorpommern'da seçim 28 yıldır eyaleti yöneten SPD ile AfD arasındaki yarışın gölgesinde geçiyor. Son kamuoyu araştırmalarında iki parti arasındaki farkın oldukça daraldığı görülüyor. SPD'li Başbakan Manuel Schwesig ise özellikle akaryakıt fiyatlarının düşürülmesini seçim kampanyasının önemli başlıklarından biri haline getirdi. Schwesig, Almanya genelinde bir akaryakıt fiyat tavanı uygulanmasını ve bunun eyaletler meclisinde desteklenmesini istiyor. Gerekçesi ise yüksek fiyatların özellikle işe gidip gelenleri, esnafı ve küçük işletmeleri zorlaması. AfD ise enerji fiyatlarını düşürmek için Rusya'dan yeniden daha ucuz doğal gaz alınmasını savunuyor. Berlin'de ise konut ve kiralar seçim kampanyasının en önemli başlıklarından biri. Yüksek kiralar ve konut sıkıntısı kentte yaşayanların günlük hayatını doğrudan etkileyen sorunların başında geliyor. Bu nedenle pazar günü seçimler yalnızca iki eyaletin yeni parlamentolarını belirlemeyecek. Hayat pahalılığı, enerji fiyatları, konut, eğitim ve ekonomi gibi doğrudan günlük yaşamı etkileyen sorunlar da seçmenlerin kararında önemli rol oynayacak. Seçimlerin bir başka boyutu da federal hükümet açısından, yani Merz hükümeti açısından taşıdığı anlam. Eyaletlerdeki sonuçlar Başbakan Friedrich Merz'in liderliğindeki hükümetin ekonomi ve iş piyasası politikaları üzerindeki tartışmaları da etkileyecek. Kısacası pazar günü sandıkta yalnızca eyalet parlamentoları için oy kullanılmayacak. Seçmenler aynı zamanda geçim sıkıntısı, yüksek enerji ve konut maliyetleri, eğitim ve iş piyasası gibi günlük hayatlarını doğrudan etkileyen sorunlar konusunda da tercih yapacak. Seçimlerde yalnızca siyasi partilerin alacağı oylar değil, insanların günlük yaşamını doğrudan etkileyen sorunlar da öne çıkıyor. Bu sorunların başında hayat pahalılığı geliyor. Tam da seçimlere birkaç gün kala hükümetin sosyal yardım alanlarla ilgili yeni planı da gündeme geldi. Şimdi bu planın ne getirdiğine ve neden tartışma yarattığına bakalım. Sosyal yardım suistimaline karşı yeni plan Berlin ve Mecklenburg-Vorpommern seçimlerinden birkaç gün önce açıklandı. Eleştirmenler milyonlarca insanın zam altında bırakılabileceği uyarısına bulunuyor. Almanya'da hükümet sosyal yardımların kötüye kullanılmasına karşı yeni bir eylem planı açıkladı. Çalışma Bakanı Berber Bas ile İçişleri Bakanı Dobrindt özellikle örgütlü suistimal, sahte iş sözleşmeleri ve sosyal yardım sistemini kullanan suç örgütlerine karşı daha fazla kontrol ve veri paylaşımı öngörüyor. Ancak planın açıklanma zamanı dikkat çekiyor. Hükümetin çalışması Berlin ve Mecklenburg-Vorpommern seçimlerinden yalnızca birkaç gün önce kamuoyuna sunuldu. Hükümet bunu sosyal yardım sistemindeki sorunlara karşı gerekli bir adım olarak savunuyor. Eleştirmenler ise seçim öncesinde sosyal yardım ve göç konusunun öne çıkarılmasının siyasi bir mesaj taşıdığını düşünüyor. Peki sorun gerçekten ne kadar büyük? 2025 yılında iş merkezlerinde sosyal yardım suistimali şüphesiyle 133 binden fazla inceleme yapıldı. Ancak bunların yalnızca 406'sı örgütlü veya çete biçimindeki suistimal vakasıydı. Tekrar ediyorum. Ancak bunların yalnızca 406'sı örgütlü veya çete biçimindeki suistimal vakasıydı. Buna karşılık sosyal yardım alma hakkı bulunan insanların sayısı 5 milyonun üzerinde. Bu noktada başka bir soru ortaya çıkıyor. Devlet sosyal yardım alan insanlara bu kadar yakından izlerken çok daha büyük miktardaki vergi kayıplarına nasıl yaklaşıyor? Örneğin Cum-Ex ve Kumkum işlemleri nedeniyle Almanya'nın vergi kaybının 10 milyarlarca euro olduğu tahmin ediliyor. Dolayısıyla tartışma yalnızca sosyal yardım suistimaliyle sınırlı değil. Asıl soru devletin ekonomik ve sosyal sorunlarla mücadele ederken önceliğini nereye verdiği. Yardım alan milyonlarca insan daha fazla kontrol altında tutulurken bu vesileyle büyük ölçekli vergi kaçakçılığı ve mali suçlarla mücadelede aynı kararlılığın gösterilip gösterilmediği de tartışılıyor. Sosyal yardım sistemindeki gerçek suistimaller elbette araştırılmalı. Ancak eleştirmenlerin dikkat çektiği nokta şu. Birkaç yüz örgütlü suistimal vakası üzerinden milyonlarca insanı şüpheli konumuna getirmek sosyal devletin asıl sorunlarını çözmeye yeter mi? Sosyal yardım alan milyonlarca insanın gündeme geldiği bu tartışmanın yanında son dönemde herkesin cebini doğrudan etkileyen başka bir sorun daha var. Akaryakıt fiyatları. Almanya'da akaryakıt fiyatları rekor seviyelere çıkarken VDK Başkanı Bentele hükümete hızlı ve adil bir destek çağrısı yaptı. Bentele yapılacak her türlü yardımın petrol şirketleri için bir kurtarma programına dönüşmemesi gerektiğini vurguladı. Bentele'ye göre yüksek fiyatlardan en çok etkilenenler mobil çalışan bakım personeli, engelli bireyler ve toplu taşımanın yetersiz olduğu kırsal bölgelerde yaşayan aileler. Bu nedenle hükümetin gecikmeden sosyal olarak kademelendirilmiş doğrudan ödemeler yapması gerektiğini belirtti. VDK mevcut Pendler pauşale yani çalışanlara verilen yol masrafı vergi indirimi yerine herkese eşit şekilde yarar sağlayacak bir mobilite parası, ayrıca daha ucuz bir Deutschland tiket ve ülke çapında bir sosyal ulaşım bileti talep ediyor. Bentele kim fiyat artışlarından en çok etkileniyorsa en güçlü desteği o almalı dedi. Kassel Königsplatz Karadeniz kültürünün ve lezzetlerinin buluşma noktası oldu. Rumi Kültür Merkezi tarafından Interkulturelle Woche kapsamında düzenlenen 10. Geleneksel Hamsi Festivali bugün kapılarını açtı. 18-20 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleşecek festival İlk günden yoğun ilgi gördü. Yerel basının da yakından takip ettiği etkinlikte dev tavalarda pişirilen çıtır hamsilerin yanı sıra lahmacun, gözleme ve baklava gibi Anadolu mutfağının seçkin lezzetleri sunuluyor. Canlı müzik, halk oyunları ve kültürel tanıtımlarla renklenen festival pazar akşamına kadar her gün saat 10.30'dan itibaren ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek. Kassel'de Contact at Music, Klangplatz ve Die Orantense girişimleri 19-20 Eylül tarihlerinde çocuklara özel Angedokt Müzik Festivali'ni düzenliyor. Bale Bellevue ve Dok 4 iki gün boyunca çocukların müzikle etkileşime gireceği atölyelere ve konserlere ev sahipliği yapacak. Cumartesi günü 13.30'da başlayan Klangplatz atölyesinin ardından 14.30'da müzikal masal Elsa Üç Kulaklı Eşek sahneleniyor. Pazar günü ise 11.30'da bebek konseri Orman ve Çayırların içinden, öğleden sonra da çocukların kendi gökyüzü müziklerini oluşturacağı bir atölye ve 16.30'da müzik tiyatrosu Walsche Vögel hören Sonne, Mond und Sterne yer alıyor. Konser biletleri yetişkinlere 8 euro, çocuklara 4 euro. Atölyeler ücretsiz ancak kontenjan sınırlı. Kayıt ve biletler Dok 4 üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Dinleyiciler, böylece bir haftanın daha sonuna geldik. Pazartesi günü sevinçli haberlerde buluşmak umuduyla. Sağlıkla ve merakla kalın.
1: Radyo Kassel.
2: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
3: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.
4: Radyonuzu severek dinliyoruz. Çok bilgileniyoruz. Hele haberleriniz, Almanya'da olan haberlerinizi severek dinliyoruz. Saat 4'te kaçırsam mutlaka sabah 8'de izlemeye çalışıyorum. Almanya'da siyasi konuda, her konuda bilgimiz oluyor yani kanunlar hakkında. Sürenizin biraz daha uzun olmasını dilerim. Tabii biraz daha uzun olsa daha güzel olur yani.

Koca kolunda söze yer kasam mı? Hep hesap mı yapılan? Akılda yat mı kan mı? Kulüp mü pat mı? Bu bir iltifat mı? Gönlüm kaçak yanında inzibat mı? Uzaktayım kopanda irtibattı. Kalbindeki söyle çir mi pas?

0: Berlin ve Mecklenburg-Vorpommern eyaletlerinde son viraj.
1: Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır.
2: Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch, das Radio Kassel.
1: Radio Kassel Info Magazin.
0: İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 18 Eylül Cuma. Radyo Kassel'den merhaba. Hafta sonuna girerken Almanya ve Kassel'den öne çıkan gelişmelerle karşınızdayız. Mikrofonda ben Talat Kaya. İki eyalette pazar günü yapılacak seçimlerde hayat pahalılığı, ekonomi, eğitim ve konut öne çıkıyor. Seçimler aynı zamanda Merz hükümeti ve Başbakan Friedrich Merz üzerindeki baskının da göstergesi olacak. Almanya'da gözler pazar günü yapılacak Berlin ve Mecklenburg-Vorpommern seçimlerine çevrildi. Berlin'de yeni eyalet meclisi, Mecklenburg-Vorpommern'de ise yeni eyalet parlamentosu seçilecek. Seçim kampanyalarında yerel sorunların yanı sıra Merz hükümetinin politikaları da önemli bir yer tutuyor. Özellikle hayat pahalılığı, ekonomi, eğitim, iş piyasası ve konut konusu seçmenlerin gündeminde. Mecklenburg-Vorpommern'da seçim 28 yıldır eyaleti yöneten SPD ile AfD arasındaki yarışın gölgesinde geçiyor. Son kamuoyu araştırmalarında iki parti arasındaki farkın oldukça daraldığı görülüyor. SPD'li Başbakan Manuel Schwesig ise özellikle akaryakıt fiyatlarının düşürülmesini seçim kampanyasının önemli başlıklarından biri haline getirdi. Schwesig, Almanya genelinde bir akaryakıt fiyat tavanı uygulanmasını ve bunun eyaletler meclisinde desteklenmesini istiyor. Gerekçesi ise yüksek fiyatların özellikle işe gidip gelenleri, esnafı ve küçük işletmeleri zorlaması. AfD ise enerji fiyatlarını düşürmek için Rusya'dan yeniden daha ucuz doğal gaz alınmasını savunuyor. Berlin'de ise konut ve kiralar seçim kampanyasının en önemli başlıklarından biri. Yüksek kiralar ve konut sıkıntısı kentte yaşayanların günlük hayatını doğrudan etkileyen sorunların başında geliyor. Bu nedenle pazar günü seçimler yalnızca iki eyaletin yeni parlamentolarını belirlemeyecek. Hayat pahalılığı, enerji fiyatları, konut, eğitim ve ekonomi gibi doğrudan günlük yaşamı etkileyen sorunlar da seçmenlerin kararında önemli rol oynayacak. Seçimlerin bir başka boyutu da federal hükümet açısından yani Merz hükümeti açısından taşıdığı anlam. Eyaletlerdeki sonuçlar Başbakan Friedrich Merz'in liderliğindeki hükümetin ekonomi ve iş piyasası politikaları üzerindeki tartışmaları da etkileyecek. Kısacası pazar günü sandıkta yalnızca eyalet parlamentoları için oy kullanılmayacak. Seçmenler aynı zamanda geçim sıkıntısı, yüksek enerji ve konut maliyetleri, eğitim ve iş piyasası gibi günlük hayatlarını doğrudan etkileyen sorunlar konusunda da tercih yapacak. Seçimlerde yalnızca siyasi partilerin alacağı oylar değil, insanların günlük yaşamını doğrudan etkileyen sorunlar da öne çıkıyor. Bu sorunların başında hayat pahalılığı geliyor. Tam da seçimlere birkaç gün kala hükümetin sosyal yardım alanlarla ilgili yeni planı da gündeme geldi. Şimdi bu planın ne getirdiğine ve neden tartışma yarattığına bakalım. Sosyal yardım suistimaline karşı yeni plan Berlin ve Mecklenburg-Vorpommern seçimlerinden birkaç gün önce açıklandı. Eleştirmenler milyonlarca insanın zam altında bırakılabileceği uyarısına bulunuyor. Almanya'da hükümet sosyal yardımların kötüye kullanılmasına karşı yeni bir eylem planı açıkladı. Çalışma Bakanı Berber Bas ile İçişleri Bakanı Dobrindt özellikle örgütlü suistimal, sahte iş sözleşmeleri ve sosyal yardım sistemini kullanan suç örgütlerine karşı daha fazla kontrol ve veri paylaşımı öngörüyor. Ancak planın açıklanma zamanı dikkat çekiyor. Hükümetin çalışması Berlin ve Mecklenburg-Vorpommern seçimlerinden yalnızca birkaç gün önce kamuoyuna sunuldu. Hükümet bunu sosyal yardım sistemindeki sorunlara karşı gerekli bir adım olarak savunuyor. Eleştirmenler ise seçim öncesinde sosyal yardım ve göç konusunun öne çıkarılmasının siyasi bir mesaj taşıdığını düşünüyor. Peki sorun gerçekten ne kadar büyük? 2025 yılında iş merkezlerinde sosyal yardım suistimali şüphesiyle 133 binden fazla inceleme yapıldı. Ancak bunların yalnızca 406'sı örgütlü veya çete biçimindeki suistimal vakasıydı. Tekrar ediyorum. Ancak bunların yalnızca 406'sı örgütlü veya çete biçimindeki suistimal vakasıydı. Buna karşılık sosyal yardım alma hakkı bulunan insanların sayısı 5 milyonun üzerinde. Bu noktada başka bir soru ortaya çıkıyor. Devlet sosyal yardım alan insanları bu kadar yakından izlerken çok daha büyük miktardaki vergi kayıplarına nasıl yaklaşıyor? Örneğin Cum-Ex ve Kum-Kum işlemleri nedeniyle Almanya'nın vergi kaybının 10 milyarlarca euro olduğu tahmin ediliyor. Dolayısıyla tartışma yalnızca sosyal yardım suistimaliyle sınırlı değil. Asıl soru devletin ekonomik ve sosyal sorunlarla mücadele ederken önceliğini nereye verdiği. Yardım alan milyonlarca insan daha fazla kontrol altında tutulurken bu vesileyle büyük ölçekli vergi kaçakçılığı ve mali suçlarla mücadelede aynı kararlılığın gösterilip gösterilmediği de tartışılıyor. Sosyal yardım sistemindeki gerçek suistimaller elbette araştırılmalı. Ancak eleştirmenlerin dikkat çektiği nokta şu. Birkaç yüz örgütlü suistimal vakası üzerinden milyonlarca insanı şüpheli konumuna getirmek sosyal devletin asıl sorunlarını çözmeye yeter mi? Sosyal yardım alan milyonlarca insanın gündeme geldiği bu tartışmanın yanında son dönemde herkesin cebini doğrudan etkileyen başka bir sorun daha var. Akaryakıt fiyatları. Almanya'da akaryakıt fiyatları rekor seviyelere çıkarken VDK Başkanı Bentele hükümete hızlı ve adil bir destek çağrısı yaptı. Bentele yapılacak her türlü yardımın petrol şirketleri için bir kurtarma programına dönüşmemesi gerektiğini vurguladı. Bentele'ye göre yüksek fiyatlardan en çok etkilenenler mobil çalışan bakım personeli, engelli bireyler ve toplu taşımanın yetersiz olduğu kırsal bölgelerde yaşayan aileler. Bu nedenle hükümetin gecikmeden sosyal olarak kademelendirilmiş doğrudan ödemeler yapması gerektiğini belirtti. VDK mevcut Pendler pauşale yani çalışanlara verilen yol masrafı vergi indirimi yerine herkese eşit şekilde yarar sağlayacak bir mobilite parası, ayrıca daha ucuz bir Deutschland tiket ve ülke çapında bir sosyal ulaşım bileti talep ediyor. Bentele kim fiyat artışlarından en çok etkileniyorsa en güçlü desteği o almalı dedi. Kassel Königsplatz, Karadeniz kültürünün ve lezzetlerinin buluşma noktası oldu. Rumi Kültür Merkezi tarafından Interkulturelle Woche kapsamında düzenlenen 10. Geleneksel Hamsi Festivali bugün kapılarını açtı. 18-20 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleşecek festival İlk günden yoğun ilgi gördü. Yerel basının da yakından takip ettiği etkinlikte dev tavalarda pişirilen çıtır hamsilerin yanı sıra lahmacun, gözleme ve baklava gibi Anadolu mutfağının seçkin lezzetleri sunuluyor. Canlı müzik, halk oyunları ve kültürel tanıtımlarla renklenen festival pazar akşamına kadar her gün saat 10.30'dan itibaren ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek. Kassel'de Contact at Music, Klangplatz ve Die Orientense girişimleri 19-20 Eylül tarihlerinde çocuklara özel Angedockt Müzik Festivali'ni düzenliyor. Ballet Bellevue ve Doc 4 iki gün boyunca çocukların müzikle etkileşime gireceği atölyelere ve konserlere ev sahipliği yapacak. Cumartesi günü 13.30'da başlayan Klangplatz atölyesinin ardından 14.30'da müzikal masal Elsa 3 kulaklı eşek sahneleniyor. Pazar günü ise 11.30'da bebek konseri orman ve çayırların içinden, öğleden sonra da çocukların kendi gökyüzü müziklerini oluşturacağı bir atölye ve 16.30'da müzik tiyatrosu Walsche Vögel hören Sonne Mond und Sterne yer alıyor. Konser biletleri yetişkinlere 8 euro, çocuklara 4 euro. Atölyeler ücretsiz ancak kontenjan sınırlı. Kayıt ve biletler DOK 4 üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Dinleyiciler, böylece bir haftanın daha sonuna geldik. Pazartesi günü sevinçli haberlerde buluşmak umuduyla. Sağlıkla ve merakla kalın.
2: Radyo Kassel.
1: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
3: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.

Evet değerli dinleyiciler, bir haftanın daha sonuna geldik. Hepinize iyi bir hafta sonu dileriz. Sağlıkla kalın, sevgiyle kalın ve merakla kalın. Pazartesi günü aynı saatte buluşuncaya kadar hoşça kalın. Her şey gönlünüzce olsun.